kotları boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda...

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum.

0: kum gibi esip geçirme.
1: Gönüllerin kralı, Kral FM.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetini ne çok sevindim. Kime gidersen git,

0: elbet aratır.
1: İlaç Gibi Radyo. Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İlaç gibi radyo.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, ulan bu ayla dayanır mı yürek? Gel de sen gelemezsin biliyorum ama şunu unutma ki

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Melih'in sevgi çemberi.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses, alemin en kralı kral efendim, bilhin sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. Efendim 5 Eylül 2026 Cumartesi 09.04 Türkiye'nin saatleri saat 12'ye kadar devam edecek. Birlikteliğimizin startını verdik. Kral FM'e, Melih'in sevgi çemberine hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Kocaman bir Ağustos ayı geride kaldı. Yeni bir ay, Eylül ayı. İnşallah hayırlara vesile olsun. Güzellikten yana ve gönlümüzdeki tüm beklentilerin en güzel haliyle hayatımıza yansıdığı bir ay olması duasıyla diyelim. Sesimizin ulaştığı herkese, her gönüle tüm güzellikleri dilediğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Hemen ne yapalım? 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 Kral FM WhatsApp mesaj hattımız devrede. İsteklerinizi, mesajlarınızı, dinlediğiniz yerleri, sevdiklerinize ulaşmasını istediğiniz mesajları bana ulaştırabilirsiniz. Ayrıca Instagram kullanan dostlarımız mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altına yine isteklerini, yine mesajlarını yazarak bana ulaştırabilecekler. Efendim 12'ye kadar birlikteyiz. Krala, Melih'in Sevgi Çemberi'ne tekrardan hoş geldiniz, şerefler verdiniz.

0: Aç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.

0: akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.
4: Sevgili dostlarım, sevgili canlarım, hazır mısınız? Daha güzel, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, kardeşlik için batsın bu dünya.

Orhan Baba'nın bu muhteşem klasiği ve tabii ki seslendiren koroya bakıyorsunuz. A takımı maşallah ya. A milli takımı gibi maşallah maşallah diyelim. Efendim Melih'in sevgi çemberi başladığı şarkılarla muhabbeti sürdürelim istiyoruz. 12'ye kadar da muhabbet devam edecek inşallah. Günaydın, hoş geldin Melih'in sevgi çemberi demiş. Sevgili Umut'cum çok teşekkürler. Bakalım şöyle bir neler var neler yok. Günaydın abi, hoş geldin. Temizlik yaparken seni dinliyoruz. Şu an seni dinleyen canım babama abim Ömer Zülküf'e gelsin. Müslüm Baba gelecek, hazırladık. Diyarbakır'dan Fatoş kardeşimiz. Selamlarımızı iletmiş olalım. Bakalım tekstilciler çarşısından Biçer günaydın. Hayırlı hafta sonlarınız olsun. Melih güzel bir yayın olsun. Senden eşim Esin Biçer ve oğlum İsmail Emir Biçer için bir şarkı istiyoruz. Bu şarkıyı oğlum bu sene liseye başlayacak. Onun için istiyorum demiş. Vay vay vay vay. Annelerin babaların şöyle liseli ortaokullu zamanlarında hepimiz adına söylüyorum. Dinlediğimiz şarkılar bugün çocuklarımız üzerinde gerçekten sanki bizim geçmiş günlerimizi yaşadığımız bir TBT gibi oluyor değil mi? Ne kadar güzel. Sakarya Pamukova'dan Camcı Bahtiyar selamlarımızı gönderelim. Ali Rıza Akar'a ve tüm Pamukovalılara demiş mesajında. Eyvallah diyelim biz de. Şöyle babalar resteli devam etsin bakalım. Ferdi Tayfur, Müslüm Baba ve bakalım sizler neler istiyorsunuz diye soracak olursak mesajlarınızı hem WhatsApp mesaj hattımızdan hem de Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabından bana ulaştırabilirsiniz. Nazlıcan, eyvallah kardeşim.

Mecnunlar misali Keremler gibi seviyorum seni haberin olsun. Hani duyanlara duymayanlara elden ele yayalım misali olmuş. Bakalım tırcı Ankaralı Faysal. Git git yollar bitmiyor Dallas'tan Houston'a oradan Florida'ya yola devam. Sen geldin yalnızlık bitti Billy Kaptan demiş. Faysal'a selamlarımı gönderiyorum. İnşallah bu sene bitmeden bir kez daha Amerika'ya inşallah oğlumu ziyarete gelmeyi düşünüyorum nasip olursa. Faysal'cığım eğer böyle San Francisco taraflarında, Palo Alto taraflarında denkleşirsek inşallah bir çay içeriz. Kardeş hemen sana da bir şarkı çalayım. Şöyle Ankara'nın bağrından kopmuş Ankara'dan Amerika'ya gönül köprüsü kurup ekmeğinin peşinde koşan sevgili Faysal. Ne diyeceğiz? This song is for you. Okey. Hadi bakalım. Evet Mila Bey ben Mehmet Akkul Diyarbakır'dan Azer Bülbül hazırladım. Çalacağım şimdi. Bakalım şöyle bir Terme Altunlu Mahallesi'ne selamlar. Sevgili Murat Cankurt günaydın. Huzurlu, mutlu, neşeli hafta sonları dilerim. Ferdi Baba çaldık. Abdurrahman Cankurt ve Ayşe Cankurt için demişler. Antalya'dan günaydınlar abim diyor sevgili Rüzgar. Türkan Kaya'ya teşekkür edelim. Mehmet Ali Büyük Karagöz. Vay kardeşim yine Denizli Tavas'ta dinlemediler bizleri. Bodrum'dan Kırıkanlı Alpaslan'a ve yayınlar güzel insan Antep'ten Düğmeci Apo. Çok teşekkür ediyorum selamlar. Sevgili Muhterem Pekola da selamlarımızı iletelim. Melih Bey Sivas'ta Yorgancı Sami Usta. Sivaslılar için bir şarkı demiş. Biz de bütün yiğidolara selam edelim. Yine Malatya'ya sevgili Arkın Gürbaş'a da selam olsun dedikten sonra hemen. Şöyle peşi sıra şarkılar gelsin. Vallahi mesajlar yağmur gibi. Çok teşekkür ediyorum ilginiz için, alakanız için. Her daim kral diyen bütün gönüller iyi ki varsınız. Teşekkürler. Alemin en kralı kral efendim. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 12'ye kadar birlikteyiz.

bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı. Eyvallah. Tabii ki senin de bizde büyük izin, büyük hatıraların kaldı Azerbaycan. Allah mekanını cennet etsin. Efendim 9.45 Türkiye'nin saatleri. Melih Bey günaydın. Kral ailesi merhaba. Melih Bey sizden sıradaki şarkı Sefa Köy Söğütlü Çeşme'deki amcaoğulları Mesut, Sezgin, Servet, Muhammed, Okan, Volkan, Ünal ve beni unutmayan çok değerli arkadaşlarıma demiş. Eyvallah diyelim. Güzel dostlar var olsun. Sakarya'dan süpürgeci Hakan Özer selamlar abi demiş. Aleyküm selam. Hatay Reyhan'dan Ahmet yayınlar şarkı çalışma arkadaşım Kadir ve Oğuz Armağan olsun. Taksici Süleyman İzmir 35D5644 bizden de İzmir'imize selamlar olsun. Diyarbakır'dan gazeteci Taşkın inşallah dinleteceğim merak etmeyin. İzmir Karabağlar'dan Bahar canımdan çok sevdiğim Ümit Salim için bir şarkı onu çok seviyorum demiş. Bakalım şöyle bir dostların güzel mesajları var. Sevdiklerine güzel dilekleri var. Balıkesir'den Mustafa sen şimdi başka sanatçının söylediği Bassın Dünya şarkısını Orhan Gencebay yerine mi sayacaksın demiş. Vallahi süpersin ya. O zaman babalar resteninde bugün Orhan Gencebay'dan iki tane şarkı birden çalalım. Ondan sonra helalleşmiş olalım. Olur mu kardeş? Vallahi çok zeki adamsın. Seni tebrik ediyorum yahu. Efendim 0532 703 92 çift 0 WhatsApp mesaj attığımız. Ayrıca Instagram'da mümkünse Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından da yine isteklerinizi mesajlarınızı yazmaya devam ediyorsunuz. Bu saati yine şöyle özel şarkılarla tamamlayalım. Yeni saatte yeniden yine hem seçtikleriniz hem seçtiklerimle muhabbeti paylaşacağız. Bu arada İsmail YK sevenler bugün sözümü hemen yerine getireceğim. İsmail YK hazır. Siz de hazırsanız sesi açın. Dinlemede kalın.

0: bazen. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.
2: Melih'in sevgi çemberi.

Efendim Türkiye'mizde her türlü zenginliğin maşallah maşallah maşallah üzerimize lütfedildiği gibi müzikte de kültürde de maşallah zenginiz. İşte sanat müziği, halk müziği, arabesk, fantezi derken maşallah ve tabii Türkiye'de müzik dendiği zaman akla gelen iki enfes ses, muhteşem yorum. Muazzez Abacı ve Ajda Pekkan düetiyle paylaştık keyifli şarkımızı. Yeni saatin startını İmparator yorumuyla vermiştik. Ardına bu güzel düet geldi. Sonrasında yine buradayız. Melih Bey iyi yayınlar. Giresun 112'den Taner. Şarkı tüm 112 çalışanlara demiş. Bizden de sizlere özellikle selam olsun. Allah yardımcınız olsun. Belçika'dan Mustafa, Adana'dan Belçika'ya tüm dinleyicilere bir şarkı demiş kardeşimiz. Kadir çalışma arkadaşım Ahmet Seferoğlu için bir şarkı istiyorum diyor mesajında. Bakalım. Sivas'tan Abdüssamet Yılmaz, son olarak annem Meryem Yılmaz'a sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. İletirseniz bir teşekkür olurum diyor. Eyvallah, tabii ki iletmiş olduk. Bakalım, Azer Bülbül dinlettik. Melih Bey yılların kralcısıyım, sizleri seviyoruz. Selamlar şarkı eşime ve sizlere gelsin. Diyarbakırlıyım demiş sevgili Kemal. Biz de selamlarımızı iletelim. Şöyle ne yapalım, keyifli bir şarkı daha, bu kez Muazzez Ersoy Nostalji Kraliçesi'nden gelsin. 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattımızdan, ayrıca Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım görselin altından da yine mesajları, istekleri bana iletmeye devam ediyor dostlarımız.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Evlenmeye niyetim yok.
5: Bunlar çok zengin ha.
6: Ve Mehmet'imiz bekar.
7: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
8: Hayır tabii, şöyle bir şey ister mi?
7: Evleneceksin ya anne.
9: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
10: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
11: Alfa abi! Sağda!
12: Tamam!
13: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
14: Hangar gibi. Hangar gibi.
15: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
1: Doğrusu Carrefour'sa. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T.

0: kıymetli araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk getir.

0: www.mrt.com.tr.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Nerede hareket orada bereket demiş değil mi atalarımız? Güzel de söylemişler. Biz de böyle tempolu ritmik şarkılarla şöyle cumartesi gününün enerjisini zirvede yaşayalım ve yaşatalım istiyoruz. Alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Çanakkale Biga'dan Tarlada sizleri dinliyoruz. İsmim Seval, bütün arkadaşlarım için Cengiz Kurdoğlu'ndan bir şarkı. Aynur Hanım biz de 12'ye kadar seninleyiz demiş. Ramazan Çakır teşekkür ediyoruz. Serap teşekkürler. İyi yayınlar, Bursa'dayız. Pardon, buradayız. Radyomuzun başında Almanya'dan selamlar demiş Nezaket Hanım'ın mesajı. Melih abi günaydın, seviliyorsun. Bayrampaşa'dan Sülo, senden Müslüm Baba'dan bir şarkı semte gelsin abi demiş. Peki. Ankara Çubuk Yıldırım Elveren Mahallesi Muhtarı Fahri Aydın. Sizleri dinliyoruz, şarkı size ve tüm sevdiklerimize. Yine Almanya'dan Ayşe Hanım'ın mesajı, teşekkürler. Muharrem şu an dekorasyon yapıyorum, seni dinliyorum, bir şarkı istiyoruz demişler. Murat Çil mi bu? Sakarya'dan güvenlik görevlileri Murat, Emin, Ali ve Serkan'dan selamlar diyor. Aleyküm selam. Bütün güvenlikler için bizden de selam olsun. Günaydın Melih Bey, iyi yayınlar demiş. Aleyküm selam, günaydın. Ümit Leyla, günaydın, iyi yayınlar diliyorum demiş mesajında. Çok teşekkürler efendim. Hatay Antakya'dan Gürcan Şabanoğlu, Melih mutlu hafta sonları. Tarsus'tan misafirim olan İknur'a da armağan ediyorum şarkıyı demiş mesajda. Gaziantep'ten selamlar diyen sevgili Mehmet Gerek ve tüm Antepli dostlara selam olsun. Hafta sonuna seninle başlamak çok güzel Melih abi diyor. Sevgili Gönül Ak, çok teşekkür ediyorum, selamlarımı gönderiyorum. Efendim bir yandan WhatsApp'tan, bir yandan da Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabından şöyle son paylaştığım görselin hemen altından mesajları almaya devam ediyoruz. Bakalım, Almanya Münih'ten Nail Akdoğan şarkıyı başçavuş yeğenim Mahir Akdoğan'ı istiyorum. Çay içiyorum ve sizleri dinliyorum. Bir Metin Şentürk şarkısı, Eyüp'ten Fadime'nin mesajı, Gazi Osmanpaşa'dan Nilgün de yine radyosu başında olan kralcılarımızdan. Herkese selam olsun. Şarkılarla muhabbete devam.

Ah bu engeller, ah bu engeller, nasıl aşılacak bilmiyorum ama hani bir güzel söz var ya, iki gönül bir olursa samanlık seyran olur misali. Hani bunu nereye çekersen çek, hangi konuda eğer sevdiğine destek vermek istiyor isen o yerde yerini al. Dolayısıyla tabii ki engelleri aşabilmek adına iki güzel yüreğin önce birbirine inanması, sonra kol kola girip evvel Allah'ın izniyle üstesinden gelme mücadelesinde asla vazgeçmemesi gerekir. Rabbim yolunuzu bahtınıza açık etsin. Efendim 10.34 Türkiye'nin saatleri. Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Kızılay'dan Evren, eşim Kral FM, son olarak da kahve çalışanı ve müşterilerine armağanımız olsun demiş. Bu arada biraz karışık olmuş mesaj ama inşallah doğru okumuşuzdur. Çünkü böyle. Melih Bey, Bursa'dan Kemal uzun yol kaptanıyım. Yollar sizlerle güzel geçiyor. Şarkıların hepsi güzel. Ekstra bir şey istemeye gerek yok demiş. Diyarbakır'dan Yunus. Yıldız Tilbe çaldık bugün. Yenge Hanım'a da hürmetlerimizi sunuyoruz. Bakalım şöyle bir. Kardeşim Kayseri'den Ayten, Ferdi'nin şarkısı da tüm kralcıları ve bana gelsin. Program süper demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Beklentilere cevap verebiliyorsak. Oh ne ala. Adapazarı Belediyesi temizlik işlerinden Kadir Mercan. Çöp kamyonu şoförüyüm. Şarkıyı tüm Adapazarı temizlik işleri personeli istiyoruz demişler. Benden de bütün Türkiye'nin her yerinde belediyelerde çalışan bütün arkadaşlarım armağan olsun. Yakışır. Efendim bu arada kralcılar çok iyi bilir. Bizim sevgili Hakan'ımız var. Rüzgar Hakan. Kral Efendi uzun yıllar birlikte mesai yaptım sevgili kardeşim. Sevgili Rüzgar Hakan da şu an teknesinde bizi dinliyor. Teknesinde derken gezmiyor, eğlenmiyor, çalışıyor ekmeğinin peşinde. Sevgili Rüzgar Hakan bir tekne aldı ve balık turları düzenliyor. Uzun zamandır gideceğim bir türlü gidemedim. Rüzgar Hakan official sayfasından ben onu takip ediyorum. Her gün böyle muhteşem tekne turlarıyla, balık tutma organizasyonlarıyla insanlar çok mutlular, hallerinden çok memnunlar. İnşallah ben de gideceğim. Şu an bizi teknede Bahriye Kurt ve Necdet Kurt çiftiyle birlikte istavrit avında dinliyorlar. Buradan Kurt ailesine ve kıymetli kardeşim sevgili Rüzgar Hakan'a selamlarımı gönderiyorum. Siz de sevgili Rüzgar Hakan'a ulaşabilirsiniz. Rüzgar Hakan Instagram sayfasından. Olmadı, bir plan yapalım. Hep birlikte kralcılarla bir balık turuna beraber çıkalım inşallah. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. 0532-703-92-00 WhatsApp mesaj hattından ve Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabını mümkünse takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından yine mesajları, istekleri yazabilirsiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
6: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 12 256 GB akıllı telefon 94.999 liraya. Grundig 65GQ 850A 164 cm 4K Google Smart QLED TV 42.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: Citroen Ami'nin kompaktlığını anlatmak için 5 saniye yeter.
14: Bu yüzden reklam alanımızın geri kalanını Tema Vakfı'na ayırıyoruz. Çünkü doğa için daha çok alan lazım. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir gelecek için siz de tema.org.tr/bağışlar adresinden Tema Vakfı'nın doğal varlıkları koruma çalışmalarına destek olabilirsiniz.
15: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481 Veni Vidi Göz.

0: şoku atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Selam, ben Pira.

0: 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de. Kredi kartın QNB.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Niğde otoyolundaki üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrolü olarak diğer şeritten verilmektedir. Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18-24. Kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Birleşmiş Milletler'den dünyayı sarsan bir iklim itirafı geldi. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın yeni raporu insanlığın küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlama hedefinde başarısız olduğunu resmen belgeledi. Genel Sekreter Guterres dünyanın tehlike bölgesine girdiğini duyurdu. Sıfır Atık programı okullarda, Eylül ayı boyunca okullarda sıfır atık temasıyla programlar düzenlenecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, evlatlarımız öğrenecek, anlayacak, sıfır atık bilinci daha da güçlenecek dedi. Öğrenci ve velilere ihtiyaçları kadar alışveriş yapmaları ve uzun ömürlü ürünleri tercih etmeleri çağrısında bulunuldu. Türkiye plastik atık çalıştayı sona erdi. Çalıştay'da Türkiye'deki plastik atık krizine çözüm arandığını belirten Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, vatandaşımızın gündeminden plastik atık krizini kalıcı olarak çıkarmayı hedefliyoruz dedi. Ağarbaş, merkezden yerele, yerelden merkeze işleyen bir mekanizma kurmak zorunda olduklarını kaydetti. Depozitosu olan ambalajlar sisteminin mobil uygulamasına kayıtlı kişi sayısı artıyor. 2 ay önce başlayan programa 3 milyon kişi kaydoldu. Doğa sistemi kapsamında iade edilen her uygun ambalaj için 1 liralık teşvik bedeli doğa cüzdanı aktarılıyor. Sisteme katılımın desteklenmesi ve geri dönüşüm alışkanlığının yaygınlaştırılması için biriken bakiye pek çok noktada kullanılabiliyor. Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde biriken yosun ve atıklar temizleniyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla gölden günde 2-3 ton arası atık çıkarılıyor.
3: Çevre Bülteni.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Melih'in sevgi çemberi.

Bugün birlikteliğimiz içerisindeki ikinci Babalar Restorani'ni ikişer güzel şarkıyla yapalım istiyorum. Bir Orhan Baba şarkısı daha dinleteceğiz. Kolay gelsin. Ben Estem Sinop'tan katılıyorum. Sedat Keskin bir şarkısını istiyorum. Sesimiz olduğunuz için teşekkür ederiz demiş. Muammer Koçak İzmir Buca'ya biz de selamlarımızı göndermiş olalım. Bakalım benim için bir Adnan Şenses roman havası demiş. Oo, enerjimiz yüksek maşallah. Günaydın Söğüt Marmaris'ten selamlar. Aleyküm selam efendim. Bakalım Kilis'ten Bekir Çeliktaş. İyi yayınlar, iyi ki varsın. Ömer Danış'tan bir şarkı istiyoruz demiş mesajından. Bakalım şayla bir. Evet Ayla Hanım yine Enez'de bizleri ailecek konteynerde dinliyorlar. Bursa'dan taksici Ramazan güzel bir hafta sonu olsun. Kazasız belasız sağlık ve saatli her şeyin hayırlı olmasını diliyoruz demişler. Vesilenizle biz de bütün taksici esnafımıza aynı güzel duaları, dilekleri amin diyerek iletmiş olalım. Gemlik'ten Fatih Bakkal, Pendik eczacı olan Şeydan Nur Sergin, hayırlı işler, şarkıyı hediye eder misin? Saygılar demiş sevgili dostumuz. Bizden de bir mukabele saygılar diyerek selamlarımızı iletelim. Efendim Alemin En Kralı'nda 11.08 yaptık saatleri. 3. ve son saatinde startını vermiş olduk. 12'ye kadar. Artık gönlümüzdeki tüm güzellikler dostlarla birlikte en baba şarkılarla Melih'in sevgi çemberinde şekil almaya devam edecek. 0532 703 92 çift 0 WhatsApp mesaj hattımızdan. Ayrıca Instagram kullanan dostlar da Melih'in sevgi çemberi hesabında son paylaştığım görselin hemen altından mesajlarını bana iletmeye devam ediyorlar. Bir Orhan Baba şarkısı daha geldi. İlaç. İlaç.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
4: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
6: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin ol. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
10: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
11: İstersen Neon 1.
12: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
13: Bellona, Bellona.
14: Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
15: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi

Doku.com'da zam yok, indirim çok. Lansmanı özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku.com, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve Doku.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: İlaç Kim Radyo.
2: Reklam.
3: Melih'in sevgi çemberi.

0: Hatıralar, hatıralar. Eyvallah. Her insanın hayatında mutlaka kendisine en fazla izi bırakmış önemli ayrıntılar vardır. Hatıralar güzeldir. Kimisi ağlatır, kimisi tebessüm ettirir. Güzel anılar biriktirip güzel hatıralarla ömür boyu mutlu olabilmek duasıyla diyelim bütün güzel insanlara. Efendim Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Babalar Restani ikişer güzel şarkıyla yapacağımıza dair bir söz vermiştik. Sözümüzü İnşallah yerine getirmeye devam ediyoruz. İclal Yıldız çok teşekkürler bilmukabele. Musacığım çok teşekkür ediyorum. Konya'dan Nuray Kaya bir İbrahim Erkal şarkısı demişsin. Çalacağız inşallah. Ayten Hanım teşekkür ediyoruz. Sivas'tan sevgiler bir şarkı istiyoruz demiş Özlem Hanım'ın mesajı. Aynur Hanım teşekkür ediyoruz. Bakalım Ayla okumuşlar. Sevgili Nezihe de selamlar edelim. Uşak'tan selamlar. Baba Ferdi hemen dinletiyoruz. Sevgili kardeşim gelmeye devam ediyor şarkılar. Hamide Yaman'a Selçuk Şaban'a selamlarımızı iletelim. Hacer Atik, Menekşe Hanım. Bakacağız inşallah ya nasip. Merhaba ben Ali abi mesajımı yıllardır dinliyorum. İlk kez gönderiyorum bir şarkı istiyorum diye gelmiş mesaj. Sevgili dostumuz yazmış Manisa Turgutlu'dan çalışırken dinliyoruz. Sevgili ustam Şenol Cüce'ye bir şarkı. İstanbul'dan Ezgi sizden İbrahim Erkal'dan bir şarkı istiyoruz. Melih Bey İzmir Karabağlar'dan Sedat Konak. Bir yandan para sayma makinesi hazırlıyoruz. Paralarla test ediyoruz. Bir yandan senin çaldığın şarkılarla da mutlu oluyoruz demiş. Vallahi ne kadar güzel. İnşallah o para sayma makinelerini alıp da çok çok para sayabilecek güzel işler versin. Allah sağlıklı herkese inşallah. Kayseri Develi Epçe köyünden Adil Yılmaz. Bağ evinde kahvaltı eşliğinde dinliyoruz. Epçe köyü halkına demiş. Peki efendim. Olsun. Kahvaltı sofralarını şu dakikalarda sevdikleriyle paylaşan bütün güzel insanlara afiyet olsun, şifa olsun inşallah. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. İki güzel baba Müslüm şarkısı yine babalar restoranının tacı olacak. Bütün kralcılara Melih'in sevgi çemberinden armağanım olacak.
1: Melih'in sevgi çemberi.

Allah mekanını cennet etsin, nur içinde yatsın inşallah Müslüm Baba. Bugün sözümüzü tutabilmenin mutluluğu ve gönül rahatlığıyla kendimi çok mutlu hissediyorum. Müslüm Baba'dan iki güzel şarkı, Ferdi Tayfur, Orhan Baba yine ikişer güzel şarkı paylaşıverdi kralcılarla. Yine artık bugün mesajlarda en yoğun istekleri alan iki isim. Önce Cengiz Kurdoğlu, ardına da bir İbrahim Erkal şarkısı dinletelim. Bu iki güzel yorum, bu iki güzel şarkı ve sonrasında final vakti müsaade isteyip huzurlardan ayrılacağız. O yarın aklımda gözleri kaldı. Ardına da İbrahim Erkal sevenler bugün fazlasıyla mesaj gönderip hadi Melih şu şarkıyı da çal dinleyelim diyenler. Sesi biraz açın, keyfinize bakın.

0: İlaç Kim Radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Minov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
4: Ah ah ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
5: İyiyim, teşekkürler.

0: uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus VivoBook Go 15 Notebook Teknoclub'a özel 23

okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Şoku atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
4: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle.
5: Getir, bir mutluluk getir. İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Adın bahar mıydı sen? Vazgeçilmez bir tutkuydun, gönül bahçemin ufkuydun. Gittin de kimlere uydun?

0: sensin. Her nefeste seni aldım. Her gece uykusuz kaldım. Sanki çölde susuz kaldım. Adım Leyla mıydı? Unuturmuşum adını. Anlatırmışım tadını. Hayat kırsın inadını. Sen de buna gülmelisin.
1: Vay vay. Sözler, sözler, sözler. Yürekler dağlandığı zaman artık kelimeler kifayetsiz kalıyor. Efendim 11.54 oldu Türkiye'nin saatleri. Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Az sonra mikrofon başında sevgili Harbi Kız olacak. Kendisine kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Kısmet olursa inşallah yarın yine aynı saatlerde güzel bir pazar sabahı 09.12 arası Melih'in sevgi çemberinde görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses. İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.

0: vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Aynen öyle Ferdi abicim. En mutsuz anımızı bile sevdiklerimizi düşünüp mutlu olmayı bilmemiz lazım. Çünkü hayatın en güzel tarafı da zor zamanlarda bile kalbimize iyi gelen insanların varlığını hatırlamak, şükretmektir. Biz de şükrediyoruz kardeşim. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Sevgili Melih'in hemen sonrasında 2 saat boyunca hafta sonu ruhuna yakışır en güzel şarkılarla gününüze eşlik etmek için ben hazırım. Sizler de hazırsanız şöyle açın radyonuzun sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
5: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
6: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
10: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
11: Yıllar geçer. Dünya değişir, güven değişmez. Türkiye'nin haber kanalı NTV 30 yaşında.

0: okula dönüşte ihtiyaçların netse, aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
2: Neon 1. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Alfa abi, sağdan.
4: Tamam.
5: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
6: Hangar gibi. Hangar gibi.
7: Müzik açayım mı? Müzik, müzik açayım mı?
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.

Yıllara meydan okuyan bir aşk şarkısıdır. Hiçbir zaman da eskimeyeceğini düşünüyorum. Zar yorumuyla paylaştık. Yine Harbi Kızı arabesk başkadır. Çalınan tüm şarkılar aşkıdır slogan akışan müthiş bir yorum daha paylaşacağız. Bu arada dilerseniz sizler de 0532 703 92 0 WhatsApp numaramızdan programımıza mesajlarınızı iletebilirsiniz.

tam yol şarkıları, öyle değil mi dostlar? Eyvallah. Bu arada tabii ki okulların açılmasına sayılı günler kala, yollarda bizi dinleyen kazılarımıza da selam olsun diyelim. Yollar yine hareketli. Sevdiklerimize kavuşmak için lütfen acele etmeyelim. Hız yapmayalım, uykusuz yola çıkmayalım. Dikkatli olalım kardeşim. Yolunuz açık, kazasız belasız güzel bir dönüş olsun her birinize. Bu şarkılar tabii ki yoldaşlık etsin. Yolculuğunuzda keyifli yolculuklar diliyoruz bir kez daha.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
3: Nene, şimdi okullu olduk diyor Dani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajları şöyle bir bakalım. Gaziantep'ten sevgili Ömer abicim, Ömer Polat'ta programımızı takip eden krallarımızdan 27'se 4409 plakalı araç kaptanı, kendisi emekli olup çalışan krallarımızdan. Yani hala dinciyim, hala çalışıyorum, yıkılmadım, ayaktayım diyor. Yolun açık olsun sayın abicim. Dediğimden Fatoşçuğum, Ferdi Baba'dan çok güzel şarkılar paylaşacağız, hiç merak etmeyin saatimizde. Harbi ablacığım Uşak'tan sevgiler, selamlar demişler. Nurettin'cim, büyük oğlum Alperen'e, ikizlerin biricik kızım Nurgül'e ve Ferhat'a sağlam bir reçete yazarsan şahane olur demiş. Tüm güzel şarkılar benden, onlara armağan olsun. Müzik.

0: Kral FM Haber. Mutlu hafta sonları. Bugün 5 Eylül Cumartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipler Kurultayı'na bir video mesaj gönderdi. İmam Hatiplerin başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıdığını vurguladı.
1: Şunu bugün bir kez daha ve büyük bir gururla ifade etmek isterim. Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor. Önlerindeki zulmi engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız aynı şekilde elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor.
0: Üsküdar'da seçim ertelendi. İstanbul Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimi bugün yenilenecekti. Ancak salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim 8 Eylül Salı gününe ertelendi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Tekirdağ'daydı. Yeni parti Atatürkçülerin yeni partisidir dedi. Gençlere seslenen Özel, Anadolu'yu, Trakya'yı karış karış gezip iktidar olacağız ifadesini kullandı.
2: Anadolu'yu, Trakya'yı karış karış gezeceğiz. Seçim gelip de o sandık açılana kadar dünya siyasi tarihinin en büyük mücadelesini verip iktidar olacağız. Diyorlar ya, mekan sorunu, mekan sorunu. Bir ülkenin beka sorunu büyük ülkelerin bir ülkede hayal kurması değildir. Ama en büyük sorun, en büyük beka sorunu ülkenin gençlerinin dünyanın öbür ülkelerinde hayal kurmasıdır.
3: Yeni parti geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanların yeni partisidir.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki feribot faciasının ardından kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Başbakan Üstel faciada can kaybının 13'e yükseldiğini açıkladı. 15 kişi de aranıyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçlamasıyla yürütülüyor. Pazartesi günü de oğlu Ahmet Gökçek ve gelini ifade verecek. Melih Gökçek ifade işlemi sonrası açıklamasında bugüne dek hakkında yüzlerce soruşturma açıldığını ve hepsinden takipsizlik çıktığını söyledi.
4: Belediye başkanlığına ilk olarak 94'te seçildim. Tam 500 tane soruşturma ve inceleme geçirdim. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın. Üçüncüsünde yakalansın. Ama ben 500 sefer sıçradım, takipsizlik aldım. Minimum 100 tane soruşturma ve inceleme de AK Parti iktidarında ve Refah Parti iktidarında geçirdim. O dönemde de bir şey çıkmadı. Üçüncü dönem Mansur Yavaş dönemi. 25 tane inceleme soruşturma geçirdim. Bunun 21 tanesi bitti.
0: Gazeteci Oya Lale Arslan tutuklandı. Arslan'a sosyal medya paylaşımlarına ilişkin halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve terör örgütü propagandası yapma suçlaması yöneltiliyor. Komedyen Deniz Göktaş'a Ölü Deniz isimli gösterisinde sarf ettiği sözler nedeniyle dava açıldı. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Göktaş için 9 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor. İlk duruşma 28 Eylül'de. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gelişme var. Yalan tanıklık suçlamasıyla Doktor Nurettin Demirkol gözaltına alındı. Demirkol ifadesinde soyut beyanlarda bulunmadı ve suç şüphesi gerekçesiyle tutuklandı. Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da bir öğretmenle 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısı davasında ilk duruşma dün yapıldı. Saldırgan 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin tutuklu anne ve babası suçlamaları kabul etmedi. Polis baş müfettişi baba oğlundan silahları çaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Anne hakkında ise tahliye kararı verildi. Amerika, İran'ın Basra Körfezi'ndeki Hark Adası yakınında bir petrol tankerini vurdu. Yerel kaynaklar can kaybı olmadığını duyurdu. İran'da Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemilere saldırılar düzenliyor.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Galatasaray zorlu geçen Başakşehir deplasmanında galibiyete uzandı. Sarı Kırmızılar Başakşehir'i 3-2 yendi. Trendyol Süper Lig'in 4. haftası derbi mücadelesine sahne oluyor. Bu akşam saat 20'de Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 17'de ise Erzurumspor Tümesan Konyaspor maçı oynanacak. Sev Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları yarı final mücadelesi verecek. Amilli takım Sinan Erdem spor salonunda Sırbistan'la karşılaşacak. Mücadele saat 16'da başlayacak.

0: Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağış az noktada görülecek. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 32, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir açık 34, Bursa az bulutlu 33, Antalya mevzi sağanak yağışlı 31 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Niğde otoyolundaki üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir. Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18-24. Kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

düşeni kimse anlamaz. Gerçekten de öyle. İnsanı aslında en çok düştüğü yer değil, yanında olmayanlar yaralıyor. Eğer böyle bir durumdaysanız yanınızda olmayanların yokluğuna değil, kendi gücünüze sarılın, kimseye kırılmayın. Kimin ne olduğunu öğrendiğiniz için bence halinize şükredin kardeşim. Peki yeni saatimizdeyiz. Radyoların ışığında yaşayan kral durumuza bir kez daha selam olsun. Alemin kralı, Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz.

0: olabilir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Citroen Ami'nin kompaktlığını anlatmak için 5 saniye yeter. Bu yüzden reklam alanımızın geri kalanını Tema Vakfı'na ayırıyoruz. Çünkü doğa için daha çok alan lazım. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir gelecek için siz de tema.org.tr/bağışlar adresinden Tema Vakfı'nın doğal varlıkları koruma çalışmalarına destek olabilirsiniz.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
3: LÖSEV hayat verir.
4: Alfa abi! Sağdan!
5: Tamam!
6: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit One. Hangar gibi.
7: Hangar gibi. Hangar gibi.
8: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
9: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İster.

0: Şoku atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor. Sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.

dur dinle sevgilim dedi Ferdi abimiz. Dinlemek önemlidir. İlişkilerde zaten en büyük yaptığımız hatalardan biri de karşımızdaki kişileri gerçekten dinlememek. Cevap vermek için değil, anlamak için dinlesek aslında kırgınlıklar, küskünlükler, dargınlıklar olmayacak ama bunu maalesef başaramayabiliyoruz. Bazen insan çözüm değil, sadece anlaşılmak istiyor. Anlaşılmadığı yerde gönlü yarım kalıyor, içi buruk oluyor ve yalnız kalıyor. Kendini yalnız hisseden, anlaşılmadığını düşünenler sizlere de selam olsun. Bir Ferdi Baba yorumu daha var ki, ne bilirdim ki, nereden bilirdim ki senin bu kadar zalim, bu kadar vicdansız olacağını.

Babalar isimli bakalım kralcılarımız neler paylaşmışlar. Paylaşımlar içerisinde sevgili Tunceli'den doğan kardeşimiz kız arkadaşı ülkemi çok sevdiğini dile getirmiş. Umuyorum ki bu şarkı duygularına tercüman olacaktır. Ayla Enes Container'da şu anda şarkılarımızı Karinceli'de dinleyen kralcılarımız arasındaymış. Uşak'tan, Karaağlı'dan sevgiler demiş Miyesercim canım benim. Hakkı Bulut'tan çok güzel bir reçete birazdan paylaşacağız. Sana da şimdiden armağanımız olsun. Trakya'dan sevgili Harbi kız demiş Osman Dikmen. Bir de geçmiş olsun dileklerini iletmiş, eksik olma. Evet, birazcık sesimiz çok iyi gelmeyebilir. Ara ara kısılıyor ama yine de idare ediyoruz. Şarkılarımız yetişiyor imdadımıza. İyi ki bu güzel şarkılar var, öyle değil mi dostlar? Peki devam ediyoruz.

kahraman yaptın. İnsaf artık fenek, dokunma bize. Her kavgada beni kahraman yaptın. İnsaf artık fenek, dokunma bize.

0: Ne bizme şu gençlik gitmeden dokunma bizme.
1: Alem kanalında birlikteliğimiz devam ediyor dostlar. Bu arada biliyorsunuz ki programlarımıza zaman zaman dinleyicilerimize güzel sürprizler yapıyoruz. Onlardan biri de Viyalan Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı. Bu tema parkında gün boyunca sınırsız bir şekilde bir dinleyicimiz yanına 3 kişi alarak eğlenebilecek. Özellikle nefes kesen en çok sevilen parkurlardan biri 3 saniyede 110 kilometre hıza ulaştırıyor. Ayrıca 2 farklı tırmanışın ardından şelaleden düşme deneyimi yaşayacağınız sulu parkur Viking'i de sizlere tavsiye etmekteyim. WhatsApp numaramızdan adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı göndermeniz yeterlidir. 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız olduğunu da hatırlatalım. Bakalım bugünün şanslı dinleyicisi kim olacak? Az sonra ismini anons edeceğim. Heyecanla bekliyorum.

Bir yıl altı kazanan şanslı dinleyicimizin ismini anons etme zamanı geldi. Sevgili Elif Cemre Salihoğulları, bugün şanslı dinleyeni sensin. Yanına 3 kişi alarak gün boyunca Vialand'da sınırsız bir şekilde eğleneceksin güzel kardeşim. İyi eğlenceler diliyorum sana.

Programımızın sona doğru yaklaşırken şöyle mesajları toparlayalım istiyorum. Yalova'dan Nazan'cığım 27 Eylül'de evlenecek olan oğluna armağan etmekte. Biricik gelinime de mutluluklar diliyorum demiş. Ne güzel, artık bir oğlum vardı, bir de kızın olacak. Mutlulukları daim olsun diyelim şimdiden. Tabii bu telaş içerisinde bizleri dinlemedi, ihmal etmemişsin. Mesajını göndermişsin, helal olsun sana. Karaman'dan sevgiler harbi kız demiş Lütfücüğüm. Eyvallah, tabii ki selam olsun bizlerden sizlere de. Ve son olarak da Ramazan Uzunoğlu, canımdan çok sevdiğim ayrıldığım eşim Gül için şarkı istiyorum demiş. Madem bu kadar çok seviyorsun, niye ayrıldın eşinden? Neden mücadele etmedin ayrıldıktan sonra? Sevdiğini söylemek, kıymet bilmek gideni geri getirmiyor yani. Bilmiyorum. Hayırlısı olsun diyelim sevgili Ramazan abicim. Yengemize de yazalım reçetemizi. Belki bir şeyler toparlanır. Belki tekrar bir sayfa açılır. Belli olmaz bu işler. Kader kısmet, bu şarkıyı Karabüğü'ye de gönderiyoruz.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, iyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsam 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
4: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve...

0: tanıdı. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.

0: showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

Halimi kırılığında veda zamanı. 2 saatlik zaman su misali akıp geçti. Tabii sesimdeki rahatsızlıktan dolayı da sizlerden özür diliyorum. Az sohbet, bol müzik eşliğinde keyifli bir yayın oldu. Aynı güzellikler sevgili Melis'le de

devam edecek. Ona da kolaylıklar diliyorum. Yarın yokum ama pazartesi günü yine haftayı birlikte karşılamak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Her birinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Bana müsaade.

0: Son ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Niğde otoyolundaki üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrolü olarak diğer şeritten verilmektedir. Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18-24. Kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, 5 Eylül 2026 günlerden cumartesi, saatler 14'ü gösterdi. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda En Kral Şarkılar'da buluştuk. Sevgili kralcılar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Harbi Kız'a teşekkürlerimi iletiyorum, çok güzel şarkılar çaldı. Şimdi görev sırası bende. Saat 16'ya kadar alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var. Tekrar hoş geldiniz.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Akseslere 450 TL varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
3: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet Teknoklub'a özel 12.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Huawei Watch Kids X1 akıllı saatle çocuğunuz dünyayı

0: teknolojileri keşfedin. Son gün 7 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Doku Home'da zam yok, indirim çok. Lansmana özel nevresim takımı ve yatak örtüsü seti sadece 2499 TL. Doku Home, Bellona, İstikbal, Mondi Home mağazaları ve dokuhome.com.tr'de. Son gün 30 Eylül.
2: Çay makinesi deyince vatan.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
5: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Alfa abi! Sağdan!
2: Tamam!
3: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit One. Hangar gibi.
4: Hangar gibi. Hangar gibi.
1: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
5: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında, en güzel şarkılarda buluştuk bir cumartesi günü öğleden sonra kralcılarımızla. Şarkılarımızın arasında ara ara sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz, selamlaşacağız. Hatırlatmalarımı yapayım, muhabbetimize başlayalım yavaş yavaş. 532-703-92-00 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz sevgili kralcılar. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Orası bana daha kolay gelir diyen dinleyicilerimiz olursa. Arama kısmına kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya. Alın baş harfleri. Sonuna da bir Akçay ekleyin. Karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dileyen kralcılarımız buraya da mesajlarını yazabilirler.

Evet, bugünün ilk selamını Tokat'a gönderiyoruz. Sevgili kralcılar, yaz boyunca karşılaştığım emekçiler, toprak emekçileri dinliyorlar, fındıkçılar dinliyorlar. Sevgili Fatih oğluyla kızlarıyla beraber şu anda fındık topluyorlarmış. Sıradaki şarkıyı bizim için çalar mısınız demiş. Tabii ki çalarım. Kolay gelsin. Kazancınız bol olsun, mahsulünüz bol olsun, bereketli olsun inşallah. Şu anda bağında bahçesinde çalışan, toprağıyla uğraşan, mahsulüyle uğraşan, onları toplayan bütün kralcılarımıza selamlarımızı gönderip sıradaki şarkımı çalayım. Sevgili Fatih, Atilla, Pınar ve Çağla. Size çok özel bir şarkı çalacağım. Şimdi normal şartlarda bu şarkıyı eski versiyonuyla 2010 yılından bu yana çalıyoruz. Yepyeni bir versiyonla karşımıza çıktı. Sözleri hem Zara'ya hem gezegene ait. Yeni düzenlemesi de sadece gezegenin imzasını taşıyan çok güzel bir şarkıyla, gerçek aşkla sizleri baş başa bırakıyorum.

kaçıncı gece? Gündüze devrediyor da sen gelmedin. Köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım, gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı, hayır görmemiş gözlerden. Düşüyorum sessiz. Yaşadığımı alıp verdiğim nefesten anladım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: 1-12 Eylül tarihleri arasında MacBook Air'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
3: Doğrusu Carrefour'sa. Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Evet, bir kaptanımız dinliyor Uşak Eşme'den. Nurettin kaptanımız çocukları için bir şarkı istemiş. Büyük oğlum Alperen başta olmak üzere ikizlerim, biricik kızım Nurgül ve Ferhat'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum Melis demiş. Edelim, gözlerinden öpüyorum çocukları kaptanım. Hayırlı yolculuklar diliyorum sana da. Tüm Kral Efem ailesine, uzun yol kaptanlarına selamlarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız diye de mesajını bitirmiş. Sağ olasın kaptan, yolun açık olsun. Ailene çok çok selamlar bizden de. Muhterem ablacığım hoş geldin. Keyifli yayınlar. Sevgilerim de Melis. Selamlar gönderiyorum demiş. Teşekkür ederim. Radyosu hiç kapanmayan kralcılarımızdandır muhterem abla. Artık ismini bilir diğer dinleyicilerimiz de. Bugün de

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu hafta sonları. Bugün 5 Eylül Cumartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder 23. İmam Hatipler Kurultayı'na bir video mesaj gönderdi. İmam Hatiplerin başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıdığını vurguladı. Önlerindeki engeller kaldırıldığında İmam Hatip mezunlarının neler başarabildiğine şahit olduk diye konuştu.
2: Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor. Liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz. Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum. 86 milyon olarak hepimiz biriz. Beraberiz, kardeşiz, biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlar boyunca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.
1: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalar geldi. Bahçeli sürecin kaynaşmaya vesile olduğunu söyledi. Çerçeve yasanın 467 oyla meclisten geçmesini ise doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum sözleriyle değerlendirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki feribot faciasının ardından kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Başbakan Üstel faciada can kaybının 13'e yükseldiğini açıkladı. 15 kişi de aranıyor.
3: Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştı. Bu aldığımız bir naaş Nalbantoğlu Hastanesi'ne gidecek. Önce kimlik tespiti için ailelerle temasa geçilecek. Sonra yüz taramasıyla kimlik tespiti yapılacak. Ve üçüncü de DNA testiyle kimlik tespiti yapıldıktan sonra aileye teslim edilecek. Ve o doğrultuda biz hükümet olarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden gerekli işlemi yaptırdıktan sonra da ilgili yerine göndereceğiz. Takdir edersiniz ki 554 metre derinlikte bu gemimiz ve o nispette arama kurtarma çalışmaları bir zamana ihtiyaç var. Ve ağır seyrediyor. Bir kez daha arkadaşlar hepimizin başı sağ olsun.
1: İstanbul Silivri'de Asu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri dün tespit edilmişti. Bugün sonar cihazlarıyla arama çalışmalarına devam ediliyor. Asu gemisinin tutuklanan kaptanları ise ifadelerinde biz çarpmadık, o gemi bize çarptı dediler. Yunanistan Dışişleri Bakanı Gera Petritis, Türkiye ile görüş ayrılıkları bulunsa da komşularla iyi ilişkilerin sürmesi gerektiğini, dünyadaki gerilime rağmen tarafların sakinliğini koruması gerektiğini söyledi. Yunan Bakan ayrıca ekonomik bölge ve kıta sahanlığının sınırlandırılması konusunun görüşülmesi gerektiğini belirtti. Bu konuyu iki ülke arasındaki tek anlaşmazlık olarak gördüğünü savundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, terör ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen ve dezenformasyon yayan 2034 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Türkiye, milli güvenliğini hedef alan hiçbir dijital operasyona izin vermeyecektir dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Palandöken, trafikteki 7 milyon aracın 20 yaşından büyük olduğunu söyledi. Bu durumun insanların can güvenliğini tehlikeye attığını söyleyen Palandöken, yeni araçlar alınması için ÖTV indirimi yapılmalı dedi.
4: Bu yıl otomobil ve hafif ticari araç satışlarının %12 noktaya gerilediğini söylemek mümkün. Bu ÖTV indirimi sağlandığı zaman bu ekonomik ömürlerini tamamlamış araçlar yenilenecek. ÖTV'de bir indirim sağlanıp hem piyasaların canlanması, hem otomobillerin yenilenmesi, hem çağın konforunun yakalanması açısından çok önemli. Bunların hepsi zaman içerisinde trafikteki dolaşmalarının ülkemiz için kar değil zarar olacağını, trafiğin akışını yavaşlatan, şehirlerdeki artan nüfustaki bu yoğunluğu, böyle teknolojik yeni nesil araçların kullanımı, bu teknolojiyle birlikte de yapılacak tasarruf ÖTV'den daha çok gelir getirecek.
1: Bolivya'da bir askeri kışlada yanıcı maddelerin tutulduğu depoda şiddetli bir patlama meydana geldi. Faciada 2 kişi öldü, 14 kişi ise kayıp, 81 kişi de yaralandı. Şansa kalmaz işimiz,
5: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Filenin sultanları saat 16'da Avrupa Şampiyonası'nda final için sahaya çıkacak. Ay Yıldızların rakibi Sırbistan. Amilli kadın voleybol milli takımı tarihinde üst üste 6. toplamda 8. kez yarı finalde mücadele edecek. Süper Lig'de sezonun ilk derbisi Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Galatasaray'ın Başakşehir deplasmanında sakatlanan Osimhen'in durumu belli oldu. Nijeryalı Yıldız'ın tedavisine başlandığı ve MR dahil ileri tetkiklerinin tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Şansa kalmaz
5: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
0: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağış az noktada görülecek. Haftanın son günü İstanbul az bulutlu 31, Ankara az bulutlu 32, İzmir sıcak 37, Bursa az bulutlu 33, Antalya sıcak 40 derece.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
7: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Ankara-Niğde otoyolundaki üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir. Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18-24. Kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS sizin için seçti.
10: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarda. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında yeni saatimi açarken sımsıcak bir memleketi selamlayacağım. Dinleyicimiz çoktur orada. Bir de Melis'in mesajı gelmiş. Adaşıma selam olsun buralardan demiş. Aleyküm selam Melis'cim. Sıradaki şarkıyı rica etmişsin. Seve seve çalarım senin için. En sevdiklerimden bir tanesidir. Adaşım olduğun için senin de öyledir diye tahmin ediyorum. Haydi aç radyonun sesini.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi Göz.
4: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
5: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında JBL Tune 660BT NC kablosuz kulaküstü Bluetooth kulaklık siyah 2599 liraya. TCL Multime Family Watch MT48X akıllı saat 10.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili Asus VivoBook Go 10

0: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon
1: 1. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
9: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
10: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
11: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
9: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe.
12: İlaç gibi radyo.
13: Reklam.

0: Dokunma doktor.
1: Evet, yayınımızın en beklediğimiz anı şu dakika itibariyle geldi sevgili kralcılar. 2 saatlik, 3'er saatlik yayınlarımızda resital anı kralcılar için hem programcıları hem dinleyicileri için önemlidir, kıymetlidir. Eskilere götürürüz dinleyicilerimizi çoğu zaman. Hakan Taşıyan'la başladık. Şöyle 90'lı yılların sonu, en sevdiğimiz şarkılarından bir tanesi. Yavaş yavaş 80'lere doğru yol alma zamanıdır. Bekleyenlerine ve sevenlerine armağan edeceğim bu şarkıları. Tek tek kralları sahnemize davet etme zamanı. Tabii ki her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yla başlıyoruz.

0: için ölürüm. Ben aşk için ölürüm.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Revlon RVDR 5823 Ionic saç kurutma makinesi 799 liraya. Ardika Pika ET 14403 toz torbasız elektrikli süpürge 5499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
1: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
0: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
1: Allah'tan.
0: Sigortadan hallederiz.
1: Sigortadan halledemeyiz.
0: Niye halledemeyiz?
1: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
0: Ama?

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: yolculuğu bizim.
1: En kral şarkılarla cumartesi günü öğleden sonra saat 14'te sevgili Harbi Kız'dan mikrofonu şarkıları devraldım. 2 saat boyunca ne güzel şarkılar çaldık. Arada bir mikrofonumuzu açıp sohbet muhabbet ettik. Şimdilik benden bu kadar sevgili kralcılar. Pazartesi günü saat 19'da işlerden eve dönüş yolculuğunda yine en kral şarkılarda sağlık sıhhat olursa buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Niğde otoyolundaki üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir. Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18-24. Kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
4: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Birleşmiş Milletler'den dünyayı sarsan bir iklim itirafı geldi. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın yeni raporu insanlığın küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlama hedefinde başarısız olduğunu resmen belgeledi. Genel Sekreter Guterres dünyanın tehlike bölgesine girdiğini duyurdu. Sıfır atık programı okullarda, Eylül ayı boyunca okullarda sıfır atık temasıyla programlar düzenlenecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, evlatlarımız öğrenecek, anlayacak, sıfır atık bilinci daha da güçlenecek dedi. Öğrenci ve velilere ihtiyaçları kadar alışveriş yapmaları ve uzun ömürlü ürünleri tercih etmeleri çağrısında bulunuldu. Türkiye plastik atık çalıştayı sona erdi. Çalıştay'da Türkiye'deki plastik atık krizine çözüm arandığını belirten Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, vatandaşımızın gündeminden plastik atık krizini kalıcı olarak çıkarmayı hedefliyoruz dedi. Ağarbaş merkezden yerele, yerelden merkeze işleyen bir mekanizma kurmak zorunda olduklarını kaydetti. Depozitosu olan ambalajlar sisteminin mobil uygulamasına kayıtlı kişi sayısı artıyor. 2 ay önce başlayan programa 3 milyon kişi kaydoldu. Doğa sistemi kapsamında iade edilen her uygun ambalaj için 1 liralık teşvik bedeli doğa cüzdanı aktarılıyor. Sisteme katılımın desteklenmesi ve geri dönüşüm alışkanlığının yaygınlaştırılması için biriken bakiye pek çok noktada kullanılabiliyor. Adana'daki Seyhan Baraj Gölü'nde biriken yosun ve atıklar temizleniyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla gölden günde 2-3 ton arası atık çıkarılıyor.

Bu kaçıncı gece? Gündüze devrediyor da sen gelmedin. Köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım, gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı, hayır görmemiş gözlerden. Düşüyorum sessiz. Yaşadığımı alıp verdiğim nefesten anlayayım.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın edim.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Kahve makinesi deyince vatan.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor. Getir.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında sözü ve müziği Zülfü Livaneli'ye ait Kan Çiçekleri var. Yılların eskitemediği şarkıyı kendine has sesiyle yorumlayan Özlem Özdil listemizde bu hafta 20 numara.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Kan Çiçekleri şarkısıyla Özlem Özdil'i ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada sözü ve müziği Gülşen Çolakoğlu'na, aranjesi Hüseyin Kırkışoğlu'na ait Aşktan Sabıkalı şarkısıyla geçtiğimiz haftalarda büyük beğeni toplayan Yaşar İpek var. Sanatçı Aşktan Sabıkalı şarkısıyla listemizin 19 numarasında yerini alıyor. Korkma.

Geldik listemizin 18 numarasına. Listemizin 18 numarasında Baha'nın Dönüş projesinin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tan Taşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum oldu. Baha'nın yıllardır özlenen romantik yorumu, Tan Taşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tan Taşçı şarkısıyla 18 numaranın sahibi oluyor.

Geldik en Kral 20 listemizin 17 numarasına. Listemizin 17 numarasında Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergün'e şahit olan Baboş da listemizde bu hafta 17 numara.

Çok dinlenen radyosu Kral FM'de en kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 16 numarasında sözleri Sezen Aksu, müziği Onno Tunç ve düzenlemesi Fatih Ağızkalı'ya ait Kurşuni Renkler şarkısıyla Karaf grubu var. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkıları Kurşuni Renkleri sevenlerinin beğenisine sunan Karaf grubu en kral 20 listemizde bu hafta 16 numara.

Geldik en kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında Semicenk bulunuyor. Vur Beni şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan, yine Karışık Kaset 2 albümünde sözü ve müziği Cengiz İmren'e ait şarkısını seslendiren Semicenk, listemizde 15 numaranın sahibi oluyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında dillere pelesenk olan sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyla'ya ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer 14 numaraya yerleşiyor.

Geldik bu hafta listemizin 13 numarasına. 13 numarada şarkısı Atlatırım'ı müzikseverlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjesi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla sanatçı bu hafta 13 numaraya yerleşiyor.

En Kral 20 listemizin 12 numarasında geçtiğimiz haftalarda sözleri Mustafa Yaşamış, müziği İlyas Tetiğe ve düzenlemesi Berk Arda Büken imzalı Bulunur Elbet şarkısıyla Linet var. Hafızalara kazınan, unutulmayan şarkıyı kendine has yorumuyla seslendiren sanatçı, En Kral 20 listemizde bu hafta 12 numara.

En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada sözü ve müziği Doğu Sivek, düzenlemesi Berk Ardabüken imzası taşıyan Güldüğüm Fotoğraflar şarkısı var. Sanatçıya Türk müzik tarihinin en önemli seslerinden biri olan Kamuran Akkor eşlik ediyor. Doğu Sivek ve Kamuran Akkor Güldüğüm Fotoğraflar şarkısıyla bu hafta listemizin 11 numarasında yerini alıyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
4: Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
6: 3-14 Eylül tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.

0: Şoku atlatamıyor. Domates, biber, portakal, sarımsak ve çekirdeksiz üzümleri kendi laboratuvarlarında analiz ediyor, sizlere şok güvencesiyle sunuyor.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet, Tekno Club'a özel 12.999 lira.

0: Ultra ve Galaxy Tab S10 Plus tabletlerde öğrencilere özel 2000 lira indirim Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Niğde otoyolundaki üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten verilmektedir. Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18-24. Kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

20. Listemizin 11 numarasında Güldüğüm Fotoğraflar şarkısıyla Doğu Sivek ve Kamuran Akkor'u dinledik. 10 numaradayız. 10 numarada Kayıp Persona isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümlerinde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği Hakan Aydın'a ait Kayıp Kalp'le listemizin bu hafta 10 numarasında.

Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzikseverlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken, Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albüme adını veren Tanımam şarkısının sözü ve müziği Serkan Kaya, aranjesi ise Suat Aydoğan imzası taşıyor. Serkan Kaya Tanımam'la bu hafta listemizin 9 numarasına yerleşiyor. Selim

Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında Mahsun Kırmızıgül'ün Gönlümdeki Şarkılar albümünün ikinci çıkış şarkısı Benim İçin Üzülme var. Sözü ve müziği Ali Tekin Türe'ye, düzenlemesi sanatçıya ait Benim İçin Üzülme ile Mahsun Kırmızıgül listemizin 8 numarasında yerini alıyor.

Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı, Fırat Özbaylar'a ait şarkıda Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le listemizin 7 numarasında.

En Kral 20 listemizde geldik 6 numaraya. 6 numarada Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerim Aktağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan Yangın Yeri ile listemizde bu hafta 6 numara.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile listemizin 5 numarasında.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Evlenmeye niyetim yok.
4: Bunlar çok zengin ha. Ve
5: Mehmet'imiz bekar.
6: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
7: Hayır tabii ki öyle bir şey istemem.
6: Evleneceksin ya anne.
8: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
9: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı starda.
10: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
12: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
11: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
12: Allah'tan.
11: Sigortadan hallederiz.
12: Sigortadan halledemeyiz.
11: Niye halledemeyiz?
12: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
11: Ama?
13: Ama dememek için ama sigorta.
0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
14: En Kral 20. En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında Unutacağım şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Serkan Nişancı var. Sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye ait şarkısıyla çıkış yakalayan Nişancı, En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Unutacağım şarkısıyla Serkan Nişancı'yı dinledik. 3 numaradayız. 3 numarada sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyor. Duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısına kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler listemizin 3 numarasında yerini alıyor. Belki...

0: En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumlayan Mahsun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicileriyle buluşuyor. Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından bir teselli vere, kendine has yorumuyla hayat veren Mahsun Kırmızıgül'e Orhan Gencebay da sürpriz yaparak Bir Teselli Ver şarkısında sanatçıya eşlik ediyor. Mahsun Kırmızıgül Bir Teselli Ver'le bu hafta zirvenin ortağı oluyor.
1: Söyle evlat, söyle. Hepimiz için söyle.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20, 20 numara. Türk

0: En Kral 20 10 numara. Dokuz numara.
1: Tanımam, çıkma karşıma.
0: Sekiz numara.
1: Bundan sonra adını kırk yılda bir ararım. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım.
0: Yedi numara.
1: Geceler uzun, geceler sessiz. Geceler çekilmiyor sen.
0: Altı numara.
2: Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi. Gündüzlerin neyse tamam, geceleri hep yangın yeri.
0: Beş numara.
1: Yok öyle hakkını vermeyene sevda. Adımı derine derine yazmayana.
0: Dört numara. Üç numara.
3: Umdum dağlarda karlar mı yağdı? İçinde bu kadar öfke mi vardı?
0: İki numara.
4: Sevim.

0: En Kral 20.
1: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında Karışık Kaset albümünde yer alan, sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayer'e ait olan Sende Kalmış şarkısıyla Semih Cenk var. Sanatçı Sende Kalmış'la bu haftada yerini koruyarak zirvenin sahibi oluyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
5: BBVA. Alif abi. Sağdan.
6: Tamam.
7: 15,1 metreküp maksimum yük hacmi, 2.3 ton taşıma kapasitesi. Ford Transit Van. Hangar gibi.
8: Hangar gibi. Hangar gibi.
9: Müzik açayım mı? Müzik açayım mı?
10: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Beni Vidi Göz.
12: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınıza giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
13: Bankkart, seni düşünür o.
14: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Kral FM Haber. Mutlu hafta sonları. Bugün 5 Eylül Cumartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatipler Kurultayı'na video mesaj gönderdi. İmam Hatiplerin başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıdığını vurguladı.
1: Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bugünlere getirdiği İmam Hatipler başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde İmam Hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor. Liselere geçiş ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında okullarımız elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor. Tüm bunları yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye'nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz. Hangi okuldan mezun olursa olsun, şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum. 86 milyon olarak hepimiz biriz. Beraberiz, kardeşiz, biz birlikte Türkiye'yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlar boyunca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.
0: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalar geldi. Bahçeli sürecin kaynaşmaya vesile olduğunu söyledi. Çerçeve yasanın 467 oyla meclisten geçmesini ise doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum sözleriyle değerlendirdi. Üsküdar'da seçim ertelendi. İstanbul Üsküdar'da belediye başkan vekili seçimi bugün yenilenecekti ancak salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim 8 Eylül Salı gününe ertelendi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel Tekirdağ'daydı. Yeni parti Atatürkçülerin yeni partisidir dedi. Gençlere seslenen Özel Anadolu'yu, Trakya'yı karış karış gezip iktidar olacağız ifadesini kullandı.
2: Anadolu'yu, Trakya'yı karış karış gezeceğiz. Seçim gelip de o sandık açılana kadar dünya siyasi tarihinin en büyük mücadelesini verip iktidar olacağız. Diyorlar ya beka sorunu, beka sorunu. Bir ülkenin beka sorunu büyük ülkelerin bir ülkede hayal kurması değildir. Ama en büyük sorun, en büyük beka sorunu ülkenin gençlerinin dünyanın öbür ülkelerinde hayal kurmasıdır.
3: Yeni Parti geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapanların yeni partisidir.
0: Silivri açıklarında Türk bayraklı Alsu tankeriyle çarpışması sonucu 10 kişilik mürettebatıyla batan ve 720 metre derinlikte konumu tespit edilen Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu gemisinin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İstanbul Valisi Gül kayıp yakınlarıyla buluştu, arama faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
4: Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz, Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordineli bir şekilde bu arama tarama çalışmalarına devam etti. Bunun neticesinde de denizin yüzeyinde yaklaşık 550 kilometre karelik alanda arama devam ediyor. Denizin altında da Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın şu an içinde bulunduğumuz Akın gemisi batan geminin enkazını tespit etti. Bundan sonraki aşamada ailelere şimdiye kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdik. Sadece onlar değil, milletimizin çok büyük bir acısı var. Ailelerin bundan sonraki beklentisi içerisinde insan var mı, mürettebat içeride mi, onları çıkartılabilecek mi, nasıl çıkartılacak? Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler. Ben tekrardan milletimize geçmiş olsun diyorum.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki feribot faciasının ardından da kayıpları arama çalışmaları devam ediyor. Başbakan Üstel faciada can kaybının 13'e yükseldiğini açıkladı. 15 kişi de aranıyor.
5: Akşam yapılan arama kurtarma çalışmalarımızda bir naaşımıza daha ulaşılmıştı. Bu aldığımız bir naaş Nalbantoğlu Hastanesi'ne gidecek. Önce kimlik tespiti için ailelerle temasa geçilecek. Sonra yüz taramasıyla kimlik tespiti yapılacak. Ve üçüncü de DNA testiyle kimlik tespiti yapıldıktan sonra aileye teslim edilecek. Ve o doğrultuda biz hükümet olarak ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nden gerekli işlemi yaptırdıktan sonra da ilgili yerine göndereceğiz. takdir edersiniz ki 554 metre derinlikte bu gemimiz ve o nispette arama kurtarma çalışmaları bir zamana ihtiyaç var ve ağır seyrediyor. Bir kez daha arkadaşlar, hepimizin başı sağ olsun.
0: Amerika'da başkanı korumakla görevli gizli serviste büyük bir güvenlik skandalı yaşandı. Kurumun koruma protokollerini 35 yıldır güncellemediği ortaya çıktı. Trump'ın Türkiye'deki NATO zirvesi dönüşünde güvenlik gerekçesiyle uçak değiştirmesi de inceleme kapsamına alındı. Kongreyi çalkalayan soruşturmada ilk somut adım atıldı. Görevi kötüye kullanma suçlamasıyla kurum sözcüsünün de aralarında bulunduğu 3 üst düzey yetkili idari izne çıkarıldı.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Filenin sultanları finalde amilli kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi. Milliler saat 19'da başlayacak olan İtalya-Polonya karşılaşmasının galibiyle finalde mücadele edecek. Süper Lig'de sezonun ilk derbisi Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması saat 20'de başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 4 büyük spor kulübünün başkanlarını kabul etti. Erdoğan, Süper Ligimizin dostluk, kardeşlik ve adil rekabet iklimi içerisinde süreceğine, kulüplerimizin Avrupa'da elde edeceği zaferlerle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyor, tüm spor kulüplerimize başarılar diliyorum ifadelerini kullandı. Şansa kalmaz işimiz,
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. Türkiye'nin haber kanalı NTV 30 yaşında.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Daha dün...
3: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Nissan'dan Kaşkay'ınıza orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkay periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
8: Bankart, seni düşünür o.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
0: İlaç gibi radyo.

0: Kral FM'de unutulmayanlar.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
0: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağış az noktada görülecek. Haftanın son günü İstanbul az bulutlu 31, Ankara az bulutlu 32, İzmir sıcak 37, Bursa az bulutlu 33, Antalya sıcak 40 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
2: Ankara-Niğde otoyolundaki üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sağ şerit kapatılarak trafik kontrolü olarak diğer şeritten verilmektedir. Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18-24. Kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
5: BBVA. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
6: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
7: Lösev hayat verir.
8: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken. Daha dün...
3: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
7: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı
8: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
0: İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Bu kaçıncı gece? Gündüze devrediyor da sen gelmedin. Köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım, gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı, hayır görmemiş gözlerden. Düşüyorum sessiz. Yaşadığımı alıp verdiğim nefesten anlıyorum.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

İlaç Gibi Radyo.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

haykırmak istiyorum aşkımı, sana açılamıyorum. Ya kaybedersem seni, dostluğunu, sevgini, korkuyorum. İnan, çok seviyorum. Seni çok seviyorum.

0: yanları, açtım ellerimi yalvarıyorum. Eğer buysa sevmek, buysa yaşamak, ben böyle yaşamak istemiyorum. Ben böyle kahrolmak istemiyorum. Böyle yaşamak istemiyorum. Yaşamak
1: istemiyorum. İlaç Gibi Radyo.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sevgili dostum, kardeşim. Biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımı sarp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm puslar arasında kalır belki.

üzülsem, ağlasam, yanımda sen oldun. Ne zaman sevinsem, gülsem, canımda sen. Sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum. Aklına her gelişimde hayır duanı esirgeme. Belki dönemem kardeş,

Ölmeyi Tanrı'ya, yaşamayı sana. Ağlamayı kadere, gülmeyi sana. Sevmeyi kalbime, sevilmeyi sana, sana borçluyum.

kaçıncı gece gündüze devrediyor da sen gelmedin. Köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım, gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı, hayır görmemiş gözlerden. Düşüyorum sessiz. Yaşadığımı alıp verdiğim nefesten anlıyorum.

sendir deliyim aşkından. Ayıramazsın, ayıramazsın beni canım. Çıkaramazsın, çıkaramazsın yüreğimden.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Ben sana nasıl vuruldum?

0: Tutan yağmur, üşüyor yerim. Tutma, tutma. Atarsa kalbim bir başkasına. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Ama unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: İlaç gibi radyo.

düşme. Tutmazlar bunu bilesin. Düşme, kimsen kalmaz ki göresin. Düşme, isterler hep sürünesin. Düşme, bir darbede dosttan yersin. Düşme, düşme.

0: çağırma, gençlik bitti. Çağırma, sevgim gitti. Çağırma beni, çağırma.
1: İlaç gibi radyo.

0: elimden tutanım olmadı, olmadı. Bu özlem, bu hasret ne zaman bitecek, ne zaman, ne zaman?
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.